0: to ba se mi ni woni ma de dide lori ese mi ah oro tenu mi jade loruko oluwa ile to fese teyi ile ye ma gbe ah mo ni ile ye ma gbe ile ye ma gbe resiwaju ko ni seyin yan soto ko yan sosi yan fanda olorun ma gbalẹ fun
1: amen
0: olorun ma gbalẹ fun
1: amen
0: Oh, prophetic lele yi. Olorun ma gbalẹ fun.
1: Amen.
0: Ni oruko oje